acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip gitme. Bırak

0: Ma ben Matiz. Çok kıymetli adam. Vallahi çok alkışlıyım. Çok kıymetli adam.
1: Teşekkürler.
0: Sorma ben, sorma ben inim inim. Böyle bir şey var aramızda.